0: Zaten şahanlardı. Türkiye'de bu ülkemizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim.
1: Ben hayat koşarken bu arzuyu dinine kibarım diye muhatap oldum.